uyincele hugame ku 130 xka fm hon etinsiyeven qonye kento kincisi uyinqibori yeqhathe gg azirika zoro tema dokwa fifa world